0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Cemidi, Cemidi, Abu Hayat,

Gele gevrah, bize de kava kopar bir evinim. Kaba vezme haçar mal edici bira herke bir ve bir herke nebeze kaba vezme haçar mal

Allah adage miriz rago kafe Una çaga vavçı de fey Vay milolo çizu var ney Vala adage lavli tünizani Dafı davata kalabove

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Aha kurma male medan elzo Zane aslan ya khaba deve le le le le le le le le le le le le Oylo mino şenye ve doynalı zozane aslan yok o bonde ve le le le le le le le le belek ya Adet ve khazal khanı mekore ne marra ve vesve Temaşa kakaydı zinci le le le le le le le le van git ya Adet ve felek kabo evsiz şöyle gelo felek kepir gir ona bir bolin ol hazır Hafsın mole hasın ya

ya miskina şevdiye ay derane bir hava ay poze zinara merdina şevdiye ay derane ile bedva ay ule cegeri ay mırsasa ay dilke ay pula ay Ere kurak ye bu haneka mremeke ye Ayşe uti gunde menezike ye Loj berhuya vaya Vaya

diyar bekle aşev tirad mede cizira budaya aydı çem usla şev deyi serece mi arav hakete bir soyu sevale deleli malel vakti kharib yajim dikeyi vakti serre lavke mede şebrahar

Deja mı go hazla vaze bu ma kaş gü sile gide kama setli beçelo avan hozala ey Deja mı go halı korem yok o delle de zına lele sere tücani kolo tücamera ey